Hoş geldiniz diyor. Peki neden beni dinlemek istersiniz? Dürüst olmak gerekirse hiçbir fikrim yok. Bir şeyler sizi bu frekanslara yönlendirdi ve bunun için inanılmaz derece minnettarım. Dünyadaki o kıymetli vaktini, bu anları seninle paylaşabildiğim için minnettarım. Rahatına bak ve belki de bir şeyler seni etkileyebilir burada.